Anamızın babanın damadı sen beni diyorsun. Avukat cevabını mı alsın? Diyorsun. Bana